Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştı.

Ben konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda

Kafalara karıştım, aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni, ben artık her şeye alıştım.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin...

95.5.

0: Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
7: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
6: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
7: Kimse görmez. Hadi gidelim.
6: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
7: Ben anlamam. Sen karışma.
6: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
7: Sen karışma dedim.
6: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
8: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Erdoğan toplantıda NATO Ankara zirvesinin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeleri değerlendirdiklerini kaydetti. Erdoğan Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümüne ilişkin Boşnak kardeşlerimiz orada katledilen evlatlarını anarken biz de burada onlar için dua ettik. O hüzün, o utanç dolu günleri bir kere daha hatırladık dedi. Bayraktar Kızıl Elma havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Amasya Merzifon'da yapılan testte Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesiyle 120 kilometrenin üzerindeki menzilden hedefi başarıyla vurdu. İstanbul'da faaliyet gösteren ve liderliğini ÖH'nin yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik Çekmeköy ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Çalışmaların devamında 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 22'ye yükseldi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermiyoruz, vermeyeceğiz dedi.
2: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini açıkladı. Trabzonspor Norveçli futbolcu Matias Johanlovi'nin Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin euro gelir elde edecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan bu sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek voleybol takımıyla bir araya geldi. Bakan Bak, Üstündağ'ı sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beşiktaş erkek basketbol takımında genel menajer Nedim Yücel'le 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6044 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 1 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 62 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 35 sent, bir bitcoin 62.124 dolardan

0: Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.92 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'ın baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul merkezli 12 ilde liderliğini yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şüphelilerin yaptığı 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Şile Belediyesi soruşturmasında tutuklu bulunan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesini Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanarak doğrudan temin yöntemiyle aldığı, giderleri sahte faturalarla yüksek gösterdiği belirlendi. Ahbap Derneği'ne yapılan 125 milyon 765 bin lira bağışın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Ahbap Derneği soruşturmasında 14 kişi daha gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 oranında artarak 136 milyar 59 milyon dolara ulaştığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'la ilgili açıklamada bulunan Trump, "Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık ve onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek" ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini açıkladı. Trabzonspor Norveçli futbolcu Matias Johan Lovi'nin Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin euro gelir elde edecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan bu sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek voleybol takımıyla bir araya geldi. Bakan Bak, Üstündağ'ı sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beşiktaş erkek basketbol takımında genel menajer Nedim Yücel'le 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6044 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 1 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 62 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 35 sent, bir bitcoin 62.124 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.92 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları

Kurbanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'ın baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor.

geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarında belirli koşulların oluşması halinde 15-18 yaş grubundaki çocuklara yaş indirimi uygulanmaksızın müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 oranında artarak 136 milyar 59 milyon dolara ulaştığını duyurdu. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda organize silahlı suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini açıkladı. Trabzonspor Norveçli futbolcu Matias Johan Lovi'nin Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin euro gelir elde edecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan bu sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirdi.

0: verecek ve resmi imzaları attıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek voleybol takımıyla bir araya geldi. Bakan Bak, Üstündağ'ı, sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beşiktaş erkek basketbol takımında genel menajer Nedim Yücel'le 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6044 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 1 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 62 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 35 sent, bir bitcoin 62.124 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.92 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taçlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taçlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Siyed Asim Munir'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili MASAK raporları inceleniyor, soruşturma genişleyebilir açıklamasında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli aylığının 20.000 liradan 23.552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Uraloğlu mesajında, 10. yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz, Aziz

0: Milletimizin vatanı, bayrağı, bağımsızlığı ve demokrasisi uğruna ölümüne mücadele verdiği, tarihimizin altın harflerle yazılmış en büyük destanlarından biridir ifadesini kullandı. Eski futbolcu Nihat Kahveci, eski eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Kahveci, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini belirterek İran'la anlaşmak halen mümkün dedi.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini açıkladı. Trabzonspor Norveçli futbolcu Matias Johanlovi'nin Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin euro gelir elde edecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan bu sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek voleybol takımıyla bir araya geldi. Bakan Bak, Üstün Dağı sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beşiktaş erkek basketbol takımında genel menajer Nedim Yücel'le 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6044 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 1 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 62 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 35 sent, bir bitcoin 62.124 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.92 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taçlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'ın baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangınlıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Yakın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'yle mücadele konusunda asla geri adım atmayacak. Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde 100 program düzenleyecek. Kamuoyunda yeni doğan çetesi davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10 tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın 11. duruşması bugün görüldü. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken duruşma ise 12 Ekim'e ertelendi. Çocukların ağır suçlara karışmasını önlemeyi amaçlayan yeni kanun teklifi, ceza miktarlarından infaz sistemine, bıçak satışından dijital denetime kadar birçok alanda önemli değişiklikler öngörüyor. Teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezaların arttırılması, tekrar suç işleyen 15 yaşından büyük çocuklar hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanması ve ailelerin bakımla gözetim sorumluluğunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Çingene kızı Mozaik'in 1965'te ABD'ye kaçırılan 13. parçası Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla Türkiye'ye getirildi. Çingene kızı Mozaik'in 13. panelinin teslimine ilişkin Zeugma Mozaik Müzesi'nde tören düzenlendi.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu bölgesel amatör ligin adının profesyonelliğe geçiş ligi olarak değiştirildiğini açıkladı. Trabzonspor Norveçli futbolcu Matias Johan Lovi'nin Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin euro gelir elde edecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan bu sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek voleybol takımıyla bir araya geldi. Bakan Bak, üstün dağı sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beşiktaş erkek basketbol takımında genel menajer Nedim Yücel'le 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6044 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 1 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 62 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 35 sent, bir bitcoin 62.124 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.92 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz

2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'ın baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taçlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 14 Temmuz 2026 günlerden salı bugün. Haftanın ikinci çalışma gününde yine günün en sevilen şarkılarıyla 120 dakika yakın sizlerle birlikte olacağız. Herkese muhteşem bir gün diliyoruz.

Güne dair paylaşılacak en güzel eserler bu adreste sizleri bekliyor. Ben Tümerkan Söğütlü Festival'de sizlerle olmaya devam ediyorum. 14 Temmuz 2026 günlerden salı dedik. Yarın 15 Temmuz Demokrasi Bayramımızı kutlayacağız, biliyorsunuz ki değerli dinleyenler. 15 Temmuz için de yurdun çeşitli yerlerinde hazırlıklar devam ediyor. 15 Temmuz biliyorsunuz ki Türkiye'de her

yıl resmi tatil olarak kutlanılıyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyoruz. 2016 yılındaki hain darbe girişiminde demokrasiyi ve milli iradeyi korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi anıyor ve gazileri onurlandırmak amacıyla 2016 yılından bu yana kutlamaya devam ediyoruz.

Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha keyifli bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Sevdiğiniz şarkılar birbiri ardına kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Yazın serinleten şarkıları diyoruz bunlara. İşte onlardan birisi şimdi sizlerle.

0: Aykine Bay Haline.
1: Efendim, haftanın ikinci gününde sıcaklıklar böyle arttıkça hava durumuyla ilgili de tahminler yayınlanmaya devam ediyor. Avrupa kıtasında özellikle termometreleri alt üst eden ekstrem sıcak hava dalgası rotasını bu sefer Türkiye'ye çevirdi.

Meteoroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen şöyle bir açıklama yaptı. Canımız sıkılabilir diyerek sıcaklığın tehlikeli olacağı tarihleri belirtti efendim. Detaylara bakacağız, ayrılmayın. Ya!

Yine yoğun sıcaklıklarla mücadele ettiğimiz günleri geride bırakıyoruz. Meteoroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen canımız sıkılabilir dedi ve sıcaklık tehlikeli dedi. Bu ayın sonunda başlıyormuş. Ağustos ve Eylül can sıkabilir diyor Şen. Yeni sıcak hava dalgasının Türkiye'ye geleceğini duyurdu değerli dinleyenler. İstanbul'da hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine dahi çıkabileceğini belirtti. Burada yaptığı açıklamada Ağustos ve Eylül aylarının birazcık bizim için sıkıntılı geçeceğini noktasında uyarılarda bulundu. Detaylı inceleyeceğiz, ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz

2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Güneydoğan'ın en sevilen şarkıları kulaklarınızı ulaştırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. 14 Temmuz 2026 günlerden salı dedik, haftanın ikinci gününde de sevdiğiniz şarkılar yine birbiri ardına sizlerle buluşmaya kaldığı yerden devam ediyor. Bu sıcak havalarda özellikle bu bol buzlu serinleten kahveler iyi gidiyor değil mi? Ama bununla ilgili bir iddia ortaya atıldı efendim. Birazcık böyle canınızı sıkabilir. Detaylarıyla paylaşacağız. Birazdan geliyoruz.

Herhangi bir zincir kahveciden aldığınız buzlu kahvelerin aslında sandığınızdan daha kirli olduğunu biliyor muydunuz efendim? Sosyal medyada da son zamanlarda görmüşsünüzdür. Özellikle paylaşılan haberlerde buzlu kahvelerin tuvaletlerden daha pis olduğu vurgulanıyor. Bu söylemin temelinde aslında birkaç farklı araştırma ve yıllar önce yapılan bazı hijyen testleri bulunuyormuş. Bilim insanlarının üzerinde uzlaştığı nokta şu: sorunun kaynağı çoğu zaman kahvenin kendisi değil, buz makineleri diyebiliriz. Benzer şekilde 2025 yılında

pilot araştırmada da kahve zincirleri ve bağımsız kahvelerde satılan kahveler, buzlar ve bardaklar inceleniyor ve bakım sıklığı ve temizlik uygulamalarının yetersiz olduğu vurgulanıyor değerli dinleyenler. Peki gerçek bu mu? Gerçekten içmemeli miyiz? Son yani kanı nedir bu konuyla ilgili? İnceleyeceğiz detayları, ayrılmayın, geliyoruz birazdan. Of, bu ne?

14 Temmuz 2026 Salı gününde günün keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Efendim, bu bol buzlu kahvelerden bahsetmiştik, sağlığa zararları olabileceğine dair. Aslında burada kritik nokta bakteri sayısıyla bakteri türünü birbirine karıştırmamak. Bir yüzeyde daha fazla bakteri bulunması onun otomatik olarak daha tehlikeli olduğu anlamına gelmiyor. Bu bakterilerin önemli bir kısmı çevrede doğal olarak bulunan ve insanlarda hastalık oluşturmayan türlermiş. Enfeksiyon riski açısından önemli olan yalnızca bakteri miktarı değil, bakterinin türü, kişinin bağışıklık sistemi ve maruz kalınan doz da belirleyici olabilir ve bu nedenle uzmanlar daha fazla bakteri daha fazla sağlık riski şeklindeki yorumları bilimsel olmadığını belirtiyorlar. Yol.

güne dair en sevdiğiniz şarkılar 14 Temmuz'da kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bizlerle birlikte keyifli anları geride bırakmaya devam eden tüm dinleyicilerimiz için de güzel bir gün dileyelim bir kez daha efendim. Buzlu kahvelerdeki riskten bahsetmiştik sizlere. Güvenmediğiniz yerlerde pek de tercih etmemeniz gereken bir durum olduğunu vurgulayalım efendim. Hatta özellikle Asya ülkelerine böyle birazcık daha hijyen konusunda zayıf olan ülkelerde, musluk sularının tehlike oluşturabilecek olan ülkelerde de gittiğinizde zaten rehberler ya da daha öncesinde yaptığınız araştırmalarda defalarca uyarılırsınız. Buzlu içecekler tüketmemeye özen gösterin güvenilmeyen yerlerden ya da sokak satıcılarından. Çünkü zaman zaman sizin için tehlikeli olabileceği söylenir bu durumun. Her zaman tabii ki buzlu içecekleri içmekte, içerken dikkat etmekte fayda var diyelim. Efendim sevdiğiniz şarkılar festivalde sizleri selamlıyor. Keyifli bir örnek daha bırakalım güne. Sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın hafta ortasında en sevilen şarkılarla ben Tümerkan Söğütlü yine burada olacağım. Tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy Er Meydanı'nın heyecanı.

heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'ın baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: 1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
8: Aslında ben çok iyi adamdım, sevda bozdu.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

sen doğarız her gün bin renk içinde. Sen bir anka koşusun, bensek bir akıl.

Sen bir anka koşusun, bensek bir akı. Akıp gideriz gecede dudak

You're tired.

sormam kimseni bilirim. Bendesin, içimdesin. Kendime söyledim ben buyum. Buysam kendime, bundan kime ne her varış kendime. Herkes dönsün kendine. Şırıksa plak şarkı sussun. Bensem suçlu, tanrı sussun. Oysa suçlu, herkes sussun.

Sen gelip bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı

Yenecekti cehaletim, vay benim, benim abim. Gönlümce murat almamış, kimseye borçlu olmamış. Saçında siyah kalmamış, vay benim, benim abim. Rehberleri Kur'an et, mazlumlara yaran et. Derdi büyük Turan idi, vay benim, benim abim. Tek başına bu şehirde, elde tesbih, hep zikirde. Dün neyse aynı fikirde, vay benim, benim abim.

fontren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim.

0: sesi susar yüreğimde.
1: Gülşah Düzgün yine soyadı gibi düzgün bir mesaj göndermiş. Bir kere daha hatırlatalım. Süleyman Şahin ve arkadaşlar radyonun başına toparlansınlar. Biraz yoğunluğumuz var. İstekleriniz geliyor birazdan. Takip ederseniz sevinirim. Gülşah Düzgün diyor ki, merhabalar eşim Erdi Düzgün için. Erdi Düzgün, bu satırlar sana geliyor yine değerli kardeşim. Sana kızgın değilim, sadece çok kırgınım. Çünkü sesini duymak bana güç verirken telefonun yüzüme kapanması içimde tarifsiz bir boşluk bıraktı. Biz sana dönüş yapamıyoruz, konuşamıyoruz. 5 dakika konuşacağız diye saatlerce telefonun başında bekliyoruz. Bence bu kadar sert bir sistemi hak etmedim senin. Canın sağ olsun bir tanem, ama yanlış bir şey yapmadım.

yapmadım ya da bir başkası için de yapmadım. Teşekkür ederim. Canımın canı, yine de bilmeni isterim ki sevgim bir telefonla, bir yanlış anlaşılmayla bitmez. Tek istediğim beni dinlemen ve kalbime inanman. Çünkü ben bugün de yarın da her şeye rağmen senin yanındayım. Yeter ki birbirimizi kırmak yerine anlamayı seçelim. Kendine iyi bak. Seni çok seviyorum İlkim. Ay ay, darda bir adamın bu ruh halini çok iyi anlayabilirim. Yani Gülşah kardeşim, bazen biz erkekler anlık böyle bir çıldırıyoruz. Bir anlık bir patlama oluyor böyle. O an bir şeyleri belki kırabiliriz. O an bir şeyleri fırlatabiliriz. En çok da o an biz sevdiklerimizi cezalandırırız. Tahmin ediyorum erdi de, ne oldu da bir kırıldı, bir şey oldu. Bir ses tonu, bir şeyden dolayı telefonu kapatmakta buldu çareyi. Belki de kapatmasa kötü, daha başka bir şeyler söyleyecek, uzayacak konu. O an anlık hırsını o şekilde almaya çalıştı. Genelde biz sevdiklerimizin canını yakmayı böyle durumlarda seçiyoruz. Aslında böyle yapmasak, hani durup birazcık beklesek belki geçecek her şey, ama işte o an Erdin'in tahmin ediyorum duygusu böyle bir duygu. Anlık coştu, çıldırdı, elinden de bir şey gelmiyor, naçar. Sağa dön, sola dön, ileri hep duvar. Dolayısıyla abicim, senin duruşun da çok güzel. Allah senden razı olsun. Ben hep söylüyorum, İffet abidesi bacılarımın sayesinde siz beyler çınar direngenliğinde hayata tutunuyorsunuz ki bunu bacılarımız da yapsın sonuna kadar. Benim milletimin insanı böyle günlerde, böyle zorluklarda asla yola çıktığı adamı bırakmaz. Ve duruş çok güzel. Her şeye rağmen bir telefonla falan, tabii ki bir kırgınlık, bir kızgınlıkla yoldan vazgeçilir mi? Bu yol uzun, ince bir yol. Gülşah Düzgün, Allah senden razı olsun. Erdi, tahmin ediyorum bir sonraki görüşmede bizi de kırmaz. Bu işi tatlıya bağlar. Çünkü Erdin'in senden, senin de Erdin'den başka kiminiz var ki? Bir bakın bakalım. Hele de aileler böyle araya giriyor filan. İki tarafın da ailesi. Özellikle kusura bakmasın kimse ama kayınvalideler vallahi çok ailelere dram yaratıyorlar. Ya bu kadar söyleyeyim. Anamdan biliyorum. Fakirin yüzü gülür mü? Ver elini. Ya ne olacak ya, bu işin sonu yok. Kayınvalideler, ne olur oğullarınızı sevin ama oğullarınızı emanet ettiğiniz hanımefendileri de çok sevin. Ve kayınvalide adayı olacak hanımefendiler, size yapılanı siz yapmayın bari. Ama bu böyle devam ediyor yani asırlardır. Yani her kadın bir kayınvalide adayı yani. Nihayetinde aynı şeyi yıllar sonra. Yok ben yapmam. Ben gelinime bunu yapar mıyım? Onu yapar. Bir bakıyorsun aynı şeyler yaşanıyor. Aile içi bazı konulardan dolayı da tatsızlıklar çıkabiliyor. Özellikle ben ebeveynlerden çok rica ediyorum. Evli çocuklarınızın hayatlarına çok karışmayın. Ne olursunuz. Yardımcı olmaya çalışın. Sizden bir şey talep ederlerse yapın. Ziyan etmeyin hayatları ya. Yani insanların burnundan getirmeyin. Vallahi be. Benim iki tane büyük evladım var. Vallahi ikisinden de ne hayır görüyorsun. Aman mutlu olsunlar. Yemin ederim. Aileleri de mutlu olsun. Beni aramasalar da olur. Hiç önemli değil. Baba tatile gidiyor. Gidin oğlum. Biz tatile giderken izin alıyorduk. Vallahi bile. Şimdi birazcık da espri oldu. İnşallah Gülşah Düzgün ve Erdi Düzgün'de de böyle tebessümler oluşuyordur. Hepimizin ortak bazı sıkıntıları var. Biz millet olarak birbirimize çok benziyoruz. Şu analarımız, canım analarımız, o erkek çocuğu da anadan da vazgeçemiyor. Şimdi hanımıyla anası arasında kalan beyler var, tamam mı? Ki onlardan biri ben. Yapmayın kayınvalideler ya, anacığım ya, yapmayın. Gülşah Düzgün, eşim Erdi Düzgün için Onur Akın, Yağmur Yürek'in parçasını istiyorum. En ağır söz, sevdiğinin seni dinlemeden gitmesidir. Canın sağ olsun sevdiğim diyor. Hala bir beklenti, bir duruş var. Erdi döner. Erdi Düzgün, Can. Gülşah, ne güzel mesajlar gönderiyor sana, kurban oldum. Can kardeş, bu satırlara, bu konuşmalara sana yakışır. Sevmek sana yakışır Erdi. Şefkat yakışır.
kanatlarının altına almak yakışır. Can Erdi Düzgün. Eşim Erdi Düzgün için Onur Akın, Yağmur Yürek.

de hatırlatalım, birazdan Süleyman Şahin'in istekleri gelecek. Servet Koço Yüzer'in isteğini yapıyoruz şimdi. Eyüp Han Tutsak Gibiyim. Servet Koço Yüzer'in isteği geldi. Selamünaleyküm, ben Muhammed Yüzer. Ankara'da olan bütün arkadaşlarıma ve kader birlikteliği yaptığım kardeşlerime armağan olsun. Eyüp Han Tutsak Gibiyim. Servet Koço Yüzer'in isteği geldi. Ankara'da olan kader birlikteliği yaptım bütün arkadaşlarıma armağan olsun. Eyüp Han Tutsak Gibiyim.

Ve devam ediyoruz. Süleyman Şahin ve arkadaşları, ümit ediyorum radyonun başındalar. İstisnasız dinlediklerini ben biliyorum ama ola ki diye. Ve Süleyman Şahin'den Musa Şahin, Namı Diğer, Ape, Veysel Sönmez, Kerem Akbilen, Atacan Sarıkaya, Öztürk Balaban, Can Kirven Fatih Kara, Hayat Cesurları Sever Doğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya ve Osman Yılmaz'a Yusuf Harputlu Yenilmedim Keke parçası armağan olsun. Bütün kardeşlerime selam olsun. Rabbim dostluğumuzu daim, muhabbetimizi eksik etmesin. Var olun, gönlünüzden geçen her güzel şey sizi bulsun mesajıyla Süleyman Şahin'den Yusuf Harputlu Yenilmedim Keke dostlarına armağan olarak geliyorsun.

0: Güllerin ağladığı saat. Güllerin ağladığı bir saat vardır hani. Büyür o saatte yalnızlığı bahçelerin. Düşer korkusu kalbe yaklaşan gecelerin. Bir de uzatır gökten o çirkin ellerini. Güllerin ağladığı bir saat vardır hani. Her şey o saatlerde merhametsiz ve soğuk. Gitgide uzaklaşır batan güneşle sesin. Bir bakarım ki benden en uzak çizgidesin. Başlar geceye doğru upuzun bir yolculuk. Her şey o saatlerde merhametsiz ve soğuk.
1: Bir parçanı bırakıyorum dokunduğum her yere.
0: Yüzünü hatırlatır gökyüzünde ne varsa. Gözlerim bu saatte kopkoyu elemlidir. Dudakların kim bilir şimdi nasıl nemlidir. Ellerin öyle yanar. Ufuk nasıl yanarsa. Yüzünü hatırlatır gökyüzünde ne varsa. Bir çıngırak sesidir uzaklarda kaybolan iki gözüm. Umulmadık bir anda bitiverir şarkılar. Kapanır yüzüme o mermer kapılar. Özlemler ateş şimdi. Anılar duman duman iki gözüm. Bir çıngırak sesidir uzaklarda kaybolan. Ak köpükler kararır. Deniz görünmez olur. Çağırır yaşamaya bizi tek tük ışıklar. Böyledir üstümüze çöker de karanlıklar, camlar bir bir kapanır, odalar, evler uyur, ak köpükler kararır, deniz görünmez olur. Güllerin ağladığı bir saat vardır hani, cıvıl cıvıl bahçelerden el ayak çekilir, yapraklar düşünceli, dallar hüzün kesilir, her akşam uzaklara alır götürür seni. Güllerin ağladığı bir saat vardır hani, iki gözüm, Süleyman Şahin. Seni çok seviyorum. Diyor iki gün.

Sözü Süleyman Şahin'e Kıvırcık Ali'nin bu muhteşem şarkısıyla birlikte. Seni çok seviyorum. Her şarkının bir zamanı vardır derler. Ben bu gece bu şarkıyı sana denk gelen bütün hisler için seçtim. Ne eksik bir söz söyleyeceğim ne de fazlasını. Çünkü bazen insanın anlatamadığını bir ses, bir ezgi anlatır. Şarkı başladığında gözlerini kapat, sadece gönlünden ne geçiyorsa ona kulak ver. Belki aynı cümleyi kurmadan aynı duyguda buluşuruz. İyi geceler iki gözüm dedi Süleyman Şahin'e, iki gözü bu şarkıyı armağan etti. Benden de Ümit Yaşar Oğulcan, Güllerin Ağladığı Saat armağan olarak geldi.

tutsak günlerden selam olsun. Ben Berşan Tunçel. Buradan can dostlarım İbrahim Şahin, Doğukan Kılıçkan, namı diğer hayat cesurları sever, Batuhan Işık.

Batuhan Koç, Sıtkı Işık, Celalettin Özmen, Olcay Bozdoğan, Baran Aslan, Osman Yılmaz, Öztürk Balaban, Kadir İlhan, Buğra Kaleli, Cesur Cihan Yılmaz, Osman Arslan, Batıkan Kılıçkıran, Cebrail Arslan, Oğuzhan, Mesut Mehmetcan Tunçel, selamlarımı yolluyorum. Para her zaman el değiştirir, şeref hep aynı kişidedir. Cebinizdeki ağırlık yürüyüşünüzü, yüreğinizdeki ağırlık duruşunuzu belirler. Biz yürüyüşü değişenler değil, duruşu bozulmayanlara canlar feda dedik. Selam olsun ismini okuttuğum tüm dostlarıma dedi Berşan Tunçel.

Osman Eren için bir istek daha var. Osman Eren kardeşim, İnşallah yayın dinliyor. Sensiz yapamıyorum geliyor. Osman Eren, bilgin olsun. Açıyorum hemen. Gönderdim vallahi, hazırmış. Yayın takip eden kardeşler, medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Hemen yayını alalım. Elimden geldiği kadar hızlı davranıyorum. Hakkınızı helal edin. Unutma, medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Mustafa Masatlı'nın Kürşat Masatlı'ya, evladına özellikle bol bol selamları var. Yanaklarından, gözlerinden öpüyor. Yine Mustafa Masatlı, Engin Kaçar'a, Süleyman Akbulut'a çok selamlarını gönderiyor. Serkan Taşezen'den Kürşat Masatlı, Okan Bülbül'e sırada keserler, armağan olsun mesajı gelmeye devam ediyor. Efendim, gece devam ediyor. Bende kalan yüreklerinize selam olsun. Haydar Damla İplikçi demiş ki, zor yokuşlar dostu da düşmanı da ayırır. Sen dik dur, varlığın en büyük nimet. Allah seni ailene kavuştursun. Elbet bir gün adın yeter. Evren Tacıroğulları, Başkan Evren Tacıroğulları, hasret özlem sana demiş kardeşimiz Haydar Damla İplikçi. Şarkıyı armağan edeceğim birazdan. Fatma'dan Mevçe'ye, seni çok seviyorum sabret mesajı gelmiş. Canım sevgilim, bu günleri de inşallah beraber aşarız. Sen için ferah tut, dua et. Seni ne kadar özlediğimi tahmin ediyorsun zaten, ama dayanmak zorundayız. İyi ki varsın dedi Fatma Mevçe'ye. Seni çok seviyorum mesajıyla birlikte. Eylem Çakır diyor ki, yüzünü öyle özledim ki seninleyken gözlerimi kırptığım anlara bile pişmanım. Ayrılmaz parçam elbet bir gün Mevçe. Çok güzel Eylem Çakır. Yüzünü öyle özledim ki seninleyken gözlerimi kırptığıma bile pişmanım. Ayrılmaz parçam elbet bir gün Mevçe. Yine Eylem Çakır diyor ki, sabırla beklenen her şey mutlaka bir gün tüm güzellikleriyle gelir. Elbet bir gün abim Fevçe demiş. Barış Kurt, aslan dayım Barış Altıntaş'ın oğlunu doğum gün... Ha tamam, şöyle. Barış Kurt diyor ki, aslan dayım Barış Altıntaş'ın oğlunun doğum gününü kutlar. Özgür günlerde beraber olmalarını dilerim. Dayılar unutulmaz dayım dedi Barış Kurt. Evren Tacıroğulları diyor ki, Sercan Kılavuzcu, Hakan Şişman, Haydar İplikçi, Tolga Şentürk, Oğuzhan Patır, Eren Yılmaz, Batuhan Akşor, Metin Sarı, ismini sayamadığım tüm kardeşlerime Ece Caddesi'nden selam olsun dedi Evren Tacıroğulları. Arap Yıldırım diyor ki, babasından can oğlum Kadircan Yıldırım'a selam olsun. Az kaldı paşam benim. Baban dağ gibi arkanda ve kader birliği yaptığı dostlarına çok selam olsun Kadir'imin dedi Arap Yıldırım. Oğlu Kadircan Yıldırım'a böyle seslendi. Efendim, Uygar Doğanay mikrofonda, sensiz yapamıyorum Uygar Doğanay. Uygar Doğanay, sensiz yapamıyorum. Kime gidiyor bu şarkı? Osman Eren'e gidiyor. Osman Eren, savaşların değil sabredenlerindir güzel günler. Uygar Doğanay, sensiz yapamıyorum şarkısını istiyorum dedi. İyi yayınlar abicim. Osman Eren, savaşların değil sabredenlerindir güzel günler. Uygar Doğanay, sensiz yapamıyorum şarkısını istiyorum. Kuvvetle ihtimal Osman Eren'e geliyor bu şarkı. Savaşların değil sabredenlerindir diyor güzel günler.

kilitli pencerem. Kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım. Lahnet ettim.

Alev gibi yanıyor közü yok. Sızım sızım sızlıyor yarası yok. Acısı çok, ismi yok, cismi yok.

Bir baba için kız çocuğu kıymetlidir. Hele de baba demeye başladıysa. Osman kardeşimin daha fazla yüreğine yüklenmeyelim. Masal seni kısa ve öz babası çok özlemiş be. Osman Eren'e ve dostlarına bir kez daha selam olsun. Ulaş Bağış ve aleykümselam değerli kardeşim. Murat abi ben Ulaş Bağış. Murat abi ben Ulaş Bağış. Arif Can Boğatır, Mamış Polat. Baran Batman'a çok selam olsun. Gecen güzel olsun abi diyor Ulaş Bağış. Ulaş Bağış'ın Can Boğatır, Mamış Polat'a, Baran Batman'a çok çok selamları var. Ulaş Bağış'a ve dostlarına bir kere daha selam olsun. Gece devam ediyor, hız kesmiyoruz. Mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var arkadaşlar. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Mustafa Masatlı'nın tekrar tekrar evladı Kürşat Masatlı'ya, sevgili dostu Engin Kaçar'a çok çok selamları var. Mustafa Masatlı'nın Kürşat Masatlı evladına ve Engin Kaçar dostuna çok çok selamları var. Efendim her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Can Çelik'in mesajı, can kardeşlerim Barış Özgül, Hüseyin Kılıç, Arda Mural, Berat Altıntaş, abilerim Bedel İsmet Çadır, Mehmet Emin Taşkın'a, Enver Yılmaz'dan ikimizi vuracağım. Armağan olsun diyor kardeşimiz şarkı yayında. Enver Yılmaz'dan ikimizi vuracağım. Can Çelik'in isteği, can kardeşlerim Barış Özgül, Hüseyin Kılıç, Arda Mural, Berat Altıntaş, ağabeylerim Bedel İsmet Çadır, Mehmet Emin Taşkın'a, Enver Yılmaz'dan ikimizi vuracağım. Armağan olsun dedi Can Çelik. Selam olsun kardeşimize.

Tabii bu şarkıyla devam etmeyeceğiz arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Şimdi bir kardeşim, hemen hatırlatalım. Taha Özkan yine mi unuttu? Aynı kardeşimiz geçen de mi unutmuştu, böyle bir şey olmuştu? Bilmiyorum ama Taha Özkan'ı hatırlatalım. Taha Özkan, Demet Evler'den Taha Özkan, istek şarkını yazmamışsın değerli kardeşim. Yani nasıl sana söyleyeyim, mesajı yazmışsın, şarkı yok ortada. Taha Özkan, Zafer Özbek'ten Aslan kardeşleri, Kadir Efe, Cortoğlu, Ömer Silo, Yunus Yusuf kardeşlere, Vese Subaşı, Baki Mamak, Muzo Çiçek diye devam etmişsin. Şarkıyı yazmamışsın. Bakıyorum gelen başka bir mesajın da yok. Sana zahmet hemen acil 552-711-7490 attı mı? Şarkı belli mi? At, gönder, hemen yapalım. Bakır Hanım diyor ki şarkı geldi diyor, o zaman hemen gönder. Enver Yılmaz, keseyim kendimi. Öyle mi? Ben de arıyorum Muzo Çiçek diye biri var mı filan falan diye. Öyle bir şey de yok. Enver Yılmaz, keseyim, keseyim kendimi. Enver. Enver Yılmaz'a bir kere daha selam olsun. Taha Özkan. Demet Evler'den Taha Özkan, Zafer Özbek'ten Aslan kardeşleri, Kadir Efe, Cortoğlu, Ömer Silo, Yunus Yusuf kardeşlere, Vese Subaşı, Baki Mamak, Muzo Çiçeğe, Enver Yılmaz, keseyim kendimi armağan olarak geldi. Taha Özkan'ın isteği Demet Evler'den, Özkan, Zafer Özbek'ten Aslan kardeşleri, Kadir Efe, Cortoğlu, Ömer Silo, Yunus Yusuf kardeşlere, Vese Subaşı, Baki Mamak için ve Muzo Çiçek için Enver Yılmaz söylüyor, keseyim kendimi.

akşam saat 8:30. Belli ki bu gece karakolluk olacağım ama bu gece son gecem olacak. Bir daha karakolluk olmayacağım ve bir daha karakollarda sabahlamayacağım. Sabah çıkınca ilk işim babadan kalma bir 765 bir de mermim var. Deneyeceğim.

Efendim devam ediyoruz. Sedef Gülşahin isteği. Öncesi bir daha hatırlatalım. Yayını yeni takip eden kardeşlerimiz için. medemesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. medemesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin, gece bir edeyin yayındayız. Sedef Gülşahin'in isteği. İyi yayınlar Murat abi. Teşekkür ederim değerli kardeşim. Sedef Gülşahin dedi ki, canımdan çok sevdim ömrüm İzmirli Yaman'ıma Aydın Güven'den Sakın Ola Beni Unutma parçasını istiyorum. Ferman padişahınsa mapuslar bizim dedi Sedef Gülşahin. Canımdan çok sevdiğim ömrüm İzmirli Yaman'ıma Aydın Güven'den Sakın Ola Beni Unutma parçasını istiyorum. Ferman padişahınsa mapuslar bizim dedi Sedef Gülşahin. Canından çok sevdiği ömrüm İzmirli Yaman'ıma Aydın Güven'den Sakın Ola Beni Unutma armağan olsun dedi Sedef Gülşahin.

Efendim devam ediyoruz. Mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Gece 1'e değin yayınımız devam ediyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Sedef Gülşahin diyor ki, iyi yayınlar abican. Teşekkür ederim değerli kardeşim. Dostlarım Selvi Bostan, Yağmur Toksoy, Fadime Budak, Meryem Kılıç, Gözde İpek Sümer, Ayşe Sayhan, Zeynep Can Yetişen, Dilanur Aslan, Ebru Akgöz, Sibel Yıldız, Süreyya Erge'ye, Metin Işık'tan Yetmez Mi Dünya parçasını armağan ediyorum. Ferman Padişah'ın Mapuslar Bizim tipinin, şehrinin önemi yok. Elbet bir gün, dedi Sedef Gülşahin. İlk bakışta değil, her bakışta aşık olduğum adam İzmirli Yaman'ım. Şimdiden özledim seni. Mesajı da geldi Sedef Gülşahin'den.

Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ahmet Can Pehlivan. Kolay gelsin. Kalecik'te bulunan aslan kardeşim Çağlar Dede, Çavom, Yaşar Kızılkaya, Erdoğan Yıldırım, Mustafa Şen ve beni tanıyan herkese gelsin. Murat abi ben Ahmet Can Pehlivan. Kolay gelsin. Kalecik'te bulunan aslan kardeşim Çağlar Dede, Çavom, Yaşar Kızılkaya, Erdoğan Yıldırım, Mustafa Şen ve beni tanıyan herkese gelsin. Çavo ne ara gittin kaleciye sen? Ne ara gittin göl başından? Allah Allah. Selamünaleyküm Murat abi. Ben ACP. Çağlar Dede, Çavom, Görkem Özen, Saddam Yetiş, Can Eke, Evren Tacıoğulları, Yaşar Kızılkaya, İbrahim Taş, Taşı Kıran ya da Taş Kıran, İbrahim Taş Kıran, Baki Can, Sercan Kılavuzcu, Ahmet İpek, Sipan Aydın, Emircan Kaçar, Hasan Bastı, Nokta, Mehmet Kaçar, Ceyhan Soy, Sefa Yağmur, Muhammed Ali Çınar, Saddam Yetiş'e selam olsun dedi. Ahmet Can Pehlivan, ACP. Bu mesajı da ilettik.

Arif Can Batur'un mesajı var. Selamünaleyküm abi. Ve aleyküm selam değerli kardeşim. İyi yayınlar dileyin için Arif Can Batur. Çok teşekkür ederim. Arif Can Batur dostlarım Ferdi Ilgaz dedi. İbrahim Kocakaya, Boran Batman, Mehmet Demir, Yusuf Kul, Gazi Aydoğan, Aykut Emre Albayrak, Ulaş Bağış, Gökhan Bağış, Umut Can Gülsüm, Halil İbrahim Yılmaz, Muhammed Mustafa Deniz, İsa Aktaş, Çatlı Dayı, Erkan Gezer, Ömer Çelik'e selam olsun. Biz bu ortam denilen çarşının sarrafıyız. Kim gümüş, kim teneke, kim altın seçeriz. Dost köprüsünden her daim tam puanla geçeriz. Kimselere gerek yok. Biz bize yeteriz dedi Arif Can Boğatır. Buse Çiçek Kalın diyor ki kolay gelsin ben Buse Çiçek. Kardeşim Sude Toprağı.

Yavrum, güzel kızım, gözlerinden öpüyorum. Hasretim sana. Gamze. İlay demiş. Gamze, Gamze. İlay da demek istedi belki ablamız. Kardeşimiz Gamze İlay ya da Gamze İlayda, Yeliz Acı, Ayşe Yürek, Asya Elekçi, selam olsun. Böyle mesajlar bu şekilde geliyor. Buse Çiçek Kalın'dan gelen mesaj da böyleydi. Biraz mesajlarınızı atarken aslında tekrar tekrar kontrol etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Yağmur demiş ki kahraman kazandan Kazanlı Hasan Hüseyin Özkan'a bazen insan sevdiği kişinin sözlerine değil kalbine inanır. Ben de öyle yaptım ama bugün dönüp baktığımda verdiğim değerin karşılığında kırılmış bir kalp ve cevapsız kalan sorular görüyorum. Beni anlamanı bekledim, bana güvenmeni bekledim ama kendimi hiç hak etmediğim halde yalancı yerine konulmuş buldum. En çok da bu canımı acıttı. Çünkü insanın sevdiği tarafından bunun yüzüne vurulması çok kötü. Hayırlısı diyorum Yağmur. Kahraman kazandan Hasan Hüseyin Özkan'a bu mesajı gönderdi efendim. Arkadaşlar gece 1'e değin yayınımız devam ediyor. Son 45 dakikadayız. İçinizden geçerse, imkanı olan kardeşlerim, medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Elbistan ciğerci kardeşlere bir selam daha gönderelim. Şanslı 10 çifte ciğerci kardeşler ziyafet veriyor. Yapmanız gereken ciğerci kardeşler, Elbistan 46 Instagram sayfasını takip al. Çok basit. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip aldın. Son gönderiyi beğenip altına iki kişi etiketleyerek yorum yapıp o gönderiyi hikayende paylaştın. Bu kadar. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını Instagram'da takip ediyoruz. Son gönderiyi beğenip altına iki kişi etiketleyip hikayemizde paylaşıyoruz. Yorum yapıp tabii. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler Elbistan'da sabah 11.30 akşam 10 aralığında ister alo ister alo deyin ayağınıza kadar gelsin kebaplar. İster gelerek yiyin, eşinize dostunuza damak çatlatan bu lezzetleri siz de tadın tattırın. Halis Hançer ve ekibine ciğerci kardeşlere selam olsun. Bir daha söylüyorum, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler Elbistan'da arkadaşlar. Eski adı biliyorsunuz ciğerci Şükrü Usta'ydı. Şükrü Usta'mızı 6 Şubat depreminde kaybettik maalesef. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ciğerci kardeşler olarak tabela değiştirildi. Halis Hançer kardeşleri yaşatmak adına böyle bir isim koydu. İşin başında Halis Hançer var. Dediğim gibi ciğerci kardeşler Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğer başta olmak üzere ızgaranın envai türü damak çatlatan lezzetler hijyen koşullarına uyularak tabii güler yüzle sizlere sunulmaya devam ediyor ciğerci kardeşlerde. Ciğerci kardeşlerde 10 şanslı çiftimize yemek ziyafeti verilecek. O şanslı çiftten biri de siz olabilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit. Ciğerci kardeşler Elbistan Instagram sayfasını takip et. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Son gönderiyi beğen, altına yorum yap, iki kişiyi etiketleyerek ve o son gönderiyi hikayende paylaş. Bu kadar basit. O şanslı çiftten bir de siz olun. Unutmayın, ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip eden kazanır. Halis Hançer ve ekibine bir kere daha selam olsun.

Kibrit ıslak, yollar tuzak. Düştüm kaldım senden uzak. Ne gelinim ne gidenim, senden sonra yok sevenim. Kora düştüm, küle döndüm, toprak oldum, bin kez öldüm. Suyum sendin,

Düştüm kaldım senden sonra. Tutan yok ki senden sonra. Aklım gitti, fikrim bitti. Düştüm kaldım senden sonra. Yar dur, can dur, ne olur dur. Gitme, bitme, beni alma. Senden ayrı, senden gayrı. Koma yalnız bir başım. Kibrit ıslak, yollar tuzak. Düştüm kaldım senden uzak. Ne gelenim, ne gidenim. Senden sonra...

Yine hiçbir zaman yaş dolmasın, bekle beni. Saçlarına karlar yağır, ağarmasın, bekle beni. Saçlarına karlar yağır, ağarmasın, bekle beni. Gözüm hasret, gönlüm ocak, bin ümitle açtım kucak. Sevgimizi kıskanacak, kul görmesin, bekle beni.

Efendim yavaş yavaş son 21 dakikaya doğru yol alıyoruz. Baran Ocaklı kardeşimiz demiş ki ben Keçören'den Baran Ocaklı, aslan kardeşim, can yoldaşım Arda Miraç Vural'a sıradaki en güzel parçalar armağan olsun. En kısa zamanda yine beraberiz öz kardeşi dedi Baran Ocaklı Arda Miraç Vural'a. Sıradaki güzel şarkıları armağan etti. En kısa zamanda yine beraberiz öz kardeşi. Baran Ocaklı'nın mesajı da böyleydi. Can yoldaşı Arda Miraç Vural'a. Yayını yeni açanlar varsa bir kere daha hatırlatalım. Son 21 dakika.

Amerika'dayız. İstek gönderebilirsiniz. Mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. İnsan bazen konuşarak değil, susarak da yorulur. İçine attığı her cümle kalbinin duvarına sessizce çarpar ve yıllar geçtikçe o sessizlik bir ömür ağırlığına dönüşür. İşte gözyaşı o ağırlığın sessizce toprağa düşen ilk damlasıdır arkadaşlar. Kimse görmez, kimse duymaz ama Allah bilir. Çünkü bazı acılar vardır, anlatılacak gibi değildir. Sadece yaşanır ve sadece gözlerden süzülerek dile gelir. Dostlarım, hayat bize güçlü olmayı öğretti. Düşme, yıkılma, ağlama dedi. Oysa insan hiç ağlamadığı zaman değil, ağladıktan sonra yeniden ayağa kalkabildiği zaman güçlüdür. Çünkü gözyaşı bir yenilgi değildir. Ruhun kendini temizleme şeklidir. Nasıl yağmur toprağın tozunu alıyorsa gözyaşı da kalbin yükünü hafifletir. Bu kadar. Belki bu gece bir anne sessizce ağlıyor. Ya da bir eş. Evladının odasına bakarak. Belki bir baba kimse görmesin diye yüzünü karanlığa çeviriyor. Belki bir eş dedik. Takvim yapraklarını değil hasreti sayıyor. Ya belki bir evlat annesinin sesini özlüyor. Belki de dört duvar arasında bizi dinleyen bir kardeşim yastığını kimseye göstermeden ıslatıyor. Ama şunu bilin can dostlarım, Allah sessiz ağlayan kullarını da duyar. Çünkü o dudaklardan dökülmeyen duayı da bilir. Kalbin içinde saklanan feryadı da. İşte bu yüzden ümitsiz olmayın. Bugün gözyaşı döken gözler yarın sevinçten de ağlayabilir. Çünkü hayat bir kapıyı kapatırken hiç ummadığınız başka bir kapıyı sessizce aralar. Ve size gecenin en derin cümlesini bırakıyorum. Bazı insanlar gözlerinden ağlar. Bazıları ise gülümseyerek. Çünkü en derin acılar ses çıkarmaz dostlarım. Sadece insanın kalbinde sessiz bir coğrafya kurar. İşte o coğrafyanın adı gözyaşının gizli coğrafyasıdır. Gecenin konusu buydu biliyorsunuz. Gözyaşının gizli coğrafyası.

Murat İnce'den size ilk albümde yer alan, çok da beğenerek dinlediğiniz ama şimdi benim çok da haz etmediğim fakat o dönem için çok iyi olduğu düşünülen Ahmet Şafak'la birlikte söylediğimiz ilk albümde yer alan Sevdim Seni adlı şiirimi gönderiyorum. Bizi dinleyen bütün kardeşlerime, özleyenlere, hani şu zindan odalarda bin bir dualarda sevdim diye söylediğim şiir var ya, ha işte o şiir. YouTube'da Murat İnce Sevdim Seni diye bakabilirsiniz. Gece daha devam ediyor. 17 dakikamız var. Mesaj gelirse okurum. Gelmezse bir iki şarkı sonra veda ederiz arkadaşlar. Hadi bakalım.

Dert etme kendini. İnim inim inleme. Sus. Bir kere dinle. Çıkarsız sevdim seni. Üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız sevdim seni. Ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına sevdim seni. Çırasız ateşinle yanarken de. Ölürcesine sevdim seni. Aşkımız tarih yazarken dillerde. Parçalanırcasına sevdim seni. Gözlerine bakamazken ağlarken de. Ve boğulurken de gözyaşımda sevdim seni. Sen sırtını çevirip yerlere atarken de.

Muhtaç etme sözlerine, damla damla ağlama. Gel son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni. Ellerini tutamazken, göğsünde uyuyamazken de

Terkende gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Umutlarımı hicranlara, yarınlarımı karalara salarken de, biliyorsun yok demiştin umut, olmaz dilekleri tüket, yüreğine unutmaktan söz et. Ne

Efendim gece devam ediyor. Son 4 dakika mı bakayım? Evet. Veda etmeden önce Selocan Sarı kardeşim akşam canlı yayına bağlandı. Çok da heyecanlıydı, mutluydu. Güzel günlere adım atmış, yurda dönmüş değerli kardeşim. Tekrar tekrar geçmiş olsun Selocan'a. Bu arada canlı yayında birçok ismi söyledi. Unuttukları için de özür diledi, ben şahidim. Canlı yayın olay değil vallahi. Ya işte bana mektep arkadaşlarımı okul yıllarında isimlerini say deseler, atıyorum 40 kişilik sınıftan 10 kişiyi zor sayardım herhalde. Tahmin ediyorum canlı yayında da Selocan Sarı, yani Selocan namı diğer Sarı. O da öyle birkaç kardeşimin ismini unutmuş olabilir. Bu manada da özür de diledi. Ben şahidim, dinleyenler de şahit. Yani biz Selocan Sarı'dan razıyız. Arkadaşlar siz de razı olun. Olur böyle şeyler. Bazı kardeşlerim gücenmişler herhalde isimler okunmadı. İbaret benim de küçük aksaklıklarım oluyor yayınlar esnasında. Haklarınızı helal edin. Benden yana helal hoş olsun. Bugün de yayının sonundayız. Yayınımız sona erdi. Yarın akşam saat 19'da Allah tabii mani olmasa yine yeniden kaldığımız yerden yola devam edeceğiz inşallah. Dua eder dua bekleriz. Hak hukuk noktasında hakkımız helaldir. Sizler de haklarınızı helal ediniz. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi